gelen keza senin sideriz. Borim o ki der zahrume ulaliz. Com pesmenak kalbem tıhraliz. Amperi meşe bir svandrum

Yes, adi sarman di annem. Tuk ungen trek imier keres, yeri da sarcan sainen. Ungen trecek, yeri da sarcan sain radio gayang.